0: qas bilez û bez dijîn. Gava ku em li nava îştê jî, di nava heyatê de jî, di nava bajêr dinê, di nava gundad nêrî, her kes dibiqe di nava bezekê de. Yan didin pey hineka, yan jî ew ji hineka diravin. Çi ev mesele?
1: Yek enerjiye me zêde ye. Çünkü teknoloji hat ediyen paleye bir deste nakın gelek dever ve sabune bir çertirike.
0: Berak sevişe kerem şu harunin ilsel kursiye kwa kodreşkin, çaya kwa kahve kwa bufun.
1: Eyam dıkhozun dünyaya bir desteki zevk bikin.
0: Beri.
1: Jibona ve dile memezine. Eyam dıkhozun internette bile dinlenen Amerika ki çi dıkhoz ki ben dıkhozun hemen tıştı bikin. Eyam dıkhozun bir giyinin mesela derece ve kesek ve mehe sel hazar dolar digre.
0: Beri.
1: Loma havesin necmezin dibin zeyde dibin. Loma mzeyde havul dibin.
0: Halbuki em bejin hayata merva a 5 sal beri ya ci yeki de emre merva da 5 sal 100 sal beri li gor wan em waqtê me pirtire li belê merivkarê beje çav bir çîtî.
1: Estağfurullah. Na em ba bejin em dixwazin dinyayê bi desteke zerf bikin yek ya dudiya yekî de got berê here û venegere. Berê tamam hebû ama zehmetî jî zêde bû ev jî heye ya din jî keke. Kum ve çağı televizyon tene bu, kanalek bu. Merif pırtış ne dedin her mara televizyona ve tüne bu. Siz sani çıl sani beriye veyen bejin. İle İro her kesi du telefon evi hene edi. Çar hesabı evi medya civaki hene. Her kesi dibine o dukhoza ve ki uan bebe. E şu kadar dünya insan tatmin nake. Çıkas beji heyze de dukhoza. Lem yezid de beje Kur'an. Eme davye davye bi cennetle tatmin min. Lom emci cennetle ve dünyayla dukhozun o hevel dedi.
0: Yani ev tişte ku Abdullah'ime bahske, Abdullah Koçalı'ime bahske. Ne emin yani gudarin aziz. Em bahsa halkı dikin, em bahsa van kesin dindikin. Yani elhamdülillah bejin em tirak ve hene. İyice em bi bejin bilezi, nagici, tüm razi.

Bele gudarin aziz, nahajı desmale xob deste xokin, eme bere ve bidin hela bazarcığı Albistan'ı, Meraş'ı, lüvedere koma seyran, grup seyran'ı, bivek kurmancı emlicek eke pır baş çekir, keremkin ez nizanım.

Saata wa xoşbe, grup seyran malava ve gudarın aziz edemi xatırı xo bixwazın, emi juara du sıtrana sere hevlexin, yek le aynur ya dudya keçikeyi bimeş, bimindin av xeru xoşye de, xode rahatiye bide, bixatırı xo.

Ele godarin dalal barnama ma hamu joshu kele jana khob sitranin khosh bu awaye ke zindi berdawam dike nekem ji bidin peyame we gotine we shan khosh az Istanbul ej trafika Istanbul ej we godar dikim sitran ke az dikhozim ji shahe bedum bin ser radioye ji bu hevjina min ke gotiye jmere Orhan dalmış gotiye ser sera ser çava gava go hebe emet yakın dore her vakidin ji Keremcan ji Istanbul ej mere nivisan diye gotiye slav khushke we shan khosh ana go amish karge derketine o medengi radyo bekriyem te godar dikin ezu havale xo gotine sersera serçavası slave germem jibe derej diyar bekri hatta arde istanbul u her vaki dini ştavayin bajari xo dişinin sitrane de reze de eme diyari hamu koş hev haz dikin yinin ser radyoyi xozan diyaru beje yari de davide ji devrim çelik di beje ez kavim

0: Eyvara o bir firo sezde Gulani Roşa çarşemi saat 7.30 ne vali dest pekirin hemeli Roşa ve binerin hemeli velati me hemşeli cihane gelu hadise ve havalisen cevap ekatine geşeden urudanin davi çün hemi binin serekdan eli avili nüçeyin kudarketine peş bu kurtasiyen mevrali binerin reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan çu Kazakistan'ı eliser davata seru komari Kazakistan'ı lüderata peşvazikirin balafirgeha Astana'yı ve merasime kefermi ate peşvazikirin lühurguliyen ziyaret emi binerim. Serok Amerika'yı Donald Trump çi jibo tekliyen ferme iken Amerika u çini çu çine çu Pekin'e tamaşvan nevşa işte ne sağlam Serok devleti çini Xi Jinping u Serok Amerika'yı ve bicibin gerek mesele o mücar hene beygumandı roja va uanda mesele enerji Tayvan'ı İran'ı şarı İran Amerika'yı ki mesele nükleeri peki ziyaret giringe dünyacı takip edilir şopine ameli hürgüleyen ve ziyaret ejibisa binerin u binin serekrani. Şaredare bereke Uşak Özkan Yalım hatı bu gırtınlı ifadeyi nu da mahkemeye o ifadeye kadar jigot beriya kongreya du hasar üstüsü seyan kongreya CHP milyonu düsüt hazar lira pere minda özgür özel ifadeyi kadar vaha got peki vekidin çı got ifadeyi kadar nu da Lebinar'ın hurgulayan ise binin serekrani. Lebeytun Şebabaşı nakrepeşi barana keşiliye kegiş u başeşi binerin ev cobar u kemen ve dere cobar u kemen ve dere biserra avetin le gündan ev khaniyen ku nezi nevalanın hatin tahliye kirin balakirin jibu ku hadiseye ke hırab çeyne be Ravşa Davitçiye emeyd sah binin serekrani tamaşı var neşa. Vekidin Ami Beri Xobedin Sivere Karı Hayecili Dibistan Asiretayı ya Mehmet Çiki Hadise'nin Nuhal Carcara Çeydibin Mamusteyn Mektebi Bizzanayı bir kasti çop avetin erdi başıcı bir kamerayı takip girin talebeyin fendekarın ku ji erdi çop heldan hatin helat kirin Nuhal Enbecin helattan olan talebeyi aldı. Yen kunaha Liber Televizyonu'nun kona o Liber Radyo'yu goyun valmene Keremkin nüçeni var e desmetik. Be ziyaret u Serdana Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan emdes ve bekin Serokumar Erdoğan liser daveta Serokumar'ı Kazakistan'ı Kasım Cömert Tokayev çu Kazakistan'ı Serokumar Tokayev Lübalafirge Hastanayı Malbat Erdoğan peşva zikir. Jibu Serokumar Erdoğan Uhan Mavi Emin Erdoğan'ı Lübalafirge merasim adlı darıstı.
1: Helikopter bu alayın her duvel atan fırıyan. Serkincin zarokan ve hahat bunu sandın. Rati Akhır, Dostaniya, Hatta Hatay. Serokomar Recep Tayyip Erdoğan, o hanımavi Emine Erdoğan, li Kazakistan'ı merasimeki hatın peşuva zikirin. Serokomar Kazakistan'ı Kasım Cömert Tokayev, Lüvala Fırgıhan Nur Sultan Nazarbayev'i ya Astana'yı Malbata Erdoğan peşuva zikir. Malbata Erdoğan o Tokay'a Cinav Zarokan'la derbas bun, o derbası kadar merasim ebun. Deste Zarokan'da alayın her duvel atan hebun. Bir serkinci Zarokan bir Türkiye o zaman Kazaki, Vaha Hatbun'u visandın. Birat Yahurt, Dostaniya, Hatta Hatay. Serokomar Erdoğan o Emine Erdoğan'ı Serokomar'ı Kazakistan'ı Tokay'a merasim temas çekirin. Helikopter.

0: وسایتین فلسطینیان دزین لجنین جاوید سر 23 مکتبان لباجاروک دورای جی 21 کس بنجاف کرن لرام الله جزاروک اکی 16 سالی هات قتل کرن فونا علی کاریا زاروک آنان تاوین یک بوی یونیسف جراغ هاند کو دسال و نیوکی دل آخین کو هاتن داگر کرن نیزی هفته زاروک هاتن قتل کرن
1: At least one Palestinian child.
2: The Sharia Rojava Yadagar Kiri Ukutsa Rojhalat her hafta heri kem zarukaki Filistini te qatil kirin. Jisedi no to say one, Jaali Leshkar Israeli hatin kushtin. The Sharia Rojava say said the chulu half zarukin Filistini, the destin Leshkar Israel dene.
3: Tülüye kürevi ya sumude duhaze dor peşkirna İsrail ihali Gazze ihrabi ke pişti ikmal ali Marmaris'i filo ve dis haberi xabe de Gazze. Aktivistan li Marmaris'e civine kirogotin müdahaleyin der kanuni ken İsrail'e ve nikarbin filo e jirreya ve bikin.
4: Cibu Ali Karya Mirovi bibin Gazze, di 12 Nisan'e dej Barcelona'ya İspanya'ya evreketin. Artesha İsrail'il sinore grava grita evnenistani erişi filoya kürevi yasimu dekir. Hem Ölatiyen Türkiye Cidinav'da gelek aktivist hatın derdest giren. Füriya Sümüde pişti ve erişi bir çirkeşti o sesit aktivistan hat Marmaris'i. Li Marmaris'i hevdit nameysan namne teveyi hat giren. Hem o aktivist beşari civina meysi bun, o nekşereya nu ya filoya diyar giren. Pişti civini dahuyani hattayin. Di dahuyaniye de hat gotin, filo ve sibi evare seyahat hicdan'da müpeyinci uçar keştiyan beli xoabide gazeyi. Di filoya nu de ve heşte velati zedetirip besit aktivist o dilhuazin gazeyi heben. Hat gotun ku ve qaveta eyliş o müdahaleyen der kanuniyen İsrail'e ne gecim van, o filo bütü avayı devci çüyüne barnede.
3: Şandaya Belçika'ya bir serukatiya keybuanuşa Belçika'ya Matilde'ra li Türkiye'ye pişti İstanbul'e devletinin Ankara'da jitekilikin hartu devlet an jihamu aliyan ve hatı nırkandın. Ali Kale Seruk Umar Cevdet Yılmaz, Vizire Karender ve Ke Belçika'yı kabul kir. Vizire Karender ve Hakan Fidan, Vizire Parasına Netevi Yaşar Güler ve hem makamin huya yem Belçika'yı ra çifiyan.
4: Zede Kırna Bazırgani adına vera her duvelatan de. Hurt Kırna tekiliyan. Utseri de peşe saz yaparas ne digelek mücadele stratejik de Zede Kırna tefkariye. Şandeya Belçika'yı Selukatya Keybanuya Belçika'yı Matilde'yi li Türkiye'ye. Ev hemu ser navcid ajandaya Şandeya Belçika'yı dene. Mijari yeko yeko de nırkandın. Di çarçoveya ziyaret ede Vezire Karin Derve o Vezire Parlasne'ye Belçika'yı Ankara'yı dezbi tekil yankirin. Vezire Karin Derve'ye Belçika'yı Maxim Prevo, Peşiçu Anıtkabili, o tırba Atatürk ziyaretkir. Çelengdani Sermozole'ye o defter Ataybet Anıtkabili imzekir. Pişreci Vezire Karin Derve Hakan Fidan Raciviya. Ali Kari Serok Komar Cevdet Yılmaz li Beştepe'ye Vezire Karin Derve'ye Belçika'yı prevot kabul kir. Cevdet Yılmaz diyar kir. Ev duhazın ku bazırgani her duvelatan zedetir be. Her uha hatra gahanlı jubo mücadelen stratejik her dualici duhazın khabatin hevpar zede bibin. Vezire Parasne'ye Belçika'yı Teo Frankinci, Mevane Vezire Parasne'ye Teve'yi Yaşar Güler bu. Yaşar Güler bir merasim aleşkeri peşvazi hev makame khoye Belçika'yı kir. Pişti hev ditnan dınav bera vezarata parasnane teveyi, serokat ya pişe saz ya parasne, o vezarata parasne ya Belçika'yı de nameya niyeti hat imzekirin.
3: Vezira Hizmet Encivaki o Malbati Mahinur Özdemir Göktaş'ı got. Ali Karikem Fona Civani o Malbati Zevaç Heysan Tirkirike vajı devam kir. Ev imkan ev derfet jibuku civan inme genc inme bibin malbat bu ne çavkaniye ke baş hayan hala haşti yek başaran düstü 5000 civanan jifoni istifade kirke.
5: Bakanlık olarak ve vezaret emjiboku cuanin metekliyen bi malbat ra khurt bikin u jiana khal serhimeki evle u sağlam ava bikin tıxabetin.
4: Balkşan serpişkiriya jiboza vaca cuanan. Bahsa giringiya fona cuani o malbat eker. Vezili hizmetin civaki o malbati Mahinur Özdemir Göktaş, Lüefa Cihazahıvi.
6: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
5: Erdoğan. Bi vizyona kusero komare me Recep Tayyip Erdoğan avakriye politika en malbate ligor havcedari en cuan en me u hevi en wan dimeşinen.
4: Vezir Göktaş diyar kırkı, Hurtkırna malbate berpisiyariya mehemuyane.
6: Aileyi güçlendirmek.
5: Hurtkırna malbate berpisiyariya mehemuyane. Dve pevajoye de, xabaten vakiyen vakfa cihiz, tesir ele jiyana insanandike. Enba xabatan geleki bi kıymet divinin.

0: Cine vay dici hemen Hadet ala kavat ebedema Ame veji am sözdün Kocboy mağlumima Kocboy zarokema öğrenciyem am çebikin
1: Velatiyen ku beştari merasima danina hime tesis bun spasi özel kirin.
2: İrom la çalışa kompleksa amar özelin eksik gelek kim olsun bu öğretmene bir. İroji vay temele ve nakit adayışın hem gelek spasiye hoş amar özel radisiyle.
1: Pişti qedandına proje ve bajar jikemasi ekemezin bifilite.
3: Ali Aytekin la Entabe zedetire 40 salin sefariye dike. Vikari jiba bu kalin kwa hin buke Aytekin her roj diçe dikana kwa hem sifran dikhamiline hem jivan firoşe.
4: Seri sibeli cihye kwa rudne, bi çakuj o bizmaran dike ve ser sifran o an dikhamiline. Ali Aytekin'i 51 salin Entabe sefariye dike. Dizalokat ya kwa de despekiriye o zedetire 40 salin vikari dike.
5: Ya bu mesela 7 yaşına başladı.
6: Az dema 7 sali bu mendes bi vikari kir. Az naha bu me 51 sali u hej vikari dikim. Malbata min nejbo perez şandım ba hosteyi. Duxastin ez pişe eki him bibim. Dema min şagirti dikir zahmetya ve jihabu xoşiyen ve jihabun. Az naha bu me hoste u bi salana vikari dikim.
4: Dedikana xwede misin qadeh o siniye sıfır difroşe.
5: Bir sürenin sürahinin bitim aşaması.
6: Çekrina misin, sini uşaş kadahan mehek edigre. Modelin li servan egele granin. Çekrina oan zahmete. Hatta am takımeki tamam diken, nezi sest hazar cari be bizmaru çaku can ledidin. Edi denge çaku can jubo mebuye mina terapiye.
4: Hosteyi salam be amuran deste xovan dixemiline. Ol servan nakşen jev xuşiktir çeydke.
3: Lezanin gabili seren el fakülteye zanist o hüneri endamin kluba vevje o hüneri projeye ke taybet sudan desbekirin. Xwendekarin kuatin cemhev ve beylistokin ku bi destin xoçeki nebidin zarokin ku libeşa onkolojiye zarokan adiyar vekiri tedavi edip.
1: Lizanin gaha bitlis ereni li fakülteye zanist o hüneri endamin kluba vevje o hüneri projeye ke taybetdan desbekirin. Armanca proje evekko xwendekar ji ekranê dûr bin û hînî meslekekî bibin. Di çarçoveya projeya Unidesê'de xwendekarên kulûbê pitikên amîgurûmî çêdikin. Xwendekar wê pêlîstokên ku bi destên xwe çêkirine bidin zarokên kulûbeşa onkolojiya zarokana Diyarbekirê tedawî dibin.
7: Zihinsel becerileri, el becerileri artacak.
1: Xwendekarên kulûbê dibêjin, em tenê dixwazin rûyê zarokên nexweş bikene.
8: Biçeke jî bi keyfxweşiya me dest ve kev. Yani em bibî alîkarê we, em harî we bikin. Pelîstokên zaroka em diçêkin bi destî. Biçeke jî bi moralî bidî zarokên me yên penceşer girtî.
1: Xwendekar dibêjin dilê zarokan çi qas xweş be ew ê ji ew qas kêfxweş bibin.
9: Ji bo penceşera nexweşiya zaroka em kom bûne, em his kin dilê wan xweş kin ji bo wan me lîstikê oncaxê çêkirine, em his kin dilê wan xweş bin, ew na çiqa kêfxweş bin, dilê wan jî xweş be, ha qas dilê me jî xweş be, em jî kêfxweş bin.
1: Nêzî pêncî xwendekar bi hewl û xîreteke mezin niha ji bo zarokên nexweş pêlîstokan çêdikin.
3: De çarçoveya de û şansê Gulanê hefteya astengdaran da li Sîwereka Rihayê çalakî hatin kirin li parka çandeyeke ofîsê Balkişanên ser pirsgirêkên astengdaran gên di nav jiyanê de.
4: Di çarçoveya hefteya astengdaran da li gelek bajaran çalakî tên kirin. Li Sîwereka Rihayê di vê çarçoveyê de koordinasyona dibistana navîn ya Şehîd Cuma İbiş û pişkiriya şaredariya Sêwregê meşat organîze kirin. Meşeş peşmiz gefta mezin despeker. Ol parka çandı ya ofise bir davi bu. Li parka çandı ji bu kubali bikşinin serpiskedeyken asteng daran, endinav jiyane de gelek çalakiyen cür bücür hatin giren. Ji bu kuvelati zahmetiyen gu asteng dar dinav civak ededik şinin fen bikin, bir çalaki ol istikam balavan kişanın sermijari.
10: Topu Nuri hocama atmanızı rica edeceğim.
4: Her o hal kadeş bu astengdaran peşenge ha ve ineyen hat bekiren. Şaredari Sevregi Ali Murat Bucak, Omdri Perverdeya Bacir Nuri Kapanoğlu, Cibuk Empati Çevibel,

Kürsiya bêteker ya astengdaran siwar bûn. Davya çalakiye de ikram hatın belav kirin. O çalaki bir davi bu.

haşa ji mezle se tavla gabe şapine yak dava reşko ne mala ba le temine bir kale yav Jewi bir kale bir bir tefa la gawa tefa la qazi batare wat maja le khina da baga habla le khina da zaro ja bagari na se zaro ja be jina ro ja bis beje wi tama ba jo ra

Temo lao terj kokme kale bawe khura yuqlinge bugru werine. Temo terj kokme kale bawe khura qulintine avda deste khulpel u bas ki khanate qulint digerine. Abdullah bala khudaye perishkay khanate vitrine. Adal go qulingo terme deste khul hep de bere khubede ser ziyarata kale şeyh bahadine. Dua ki Rabbi alemi mire miraya kebtere dukhazım. Tüm zamanı khubbıkın yine bebe amine. Belki Rabbi alemi nümevere bari şefkat ve rahmet çave misak. Pelukanat.

Abdalo kul deste xala da bere xadan ser jara da kale şeyh badine Abda deste xwan ki dua kira be alem emire miraya kaptane de xwaz kulim zamane xud da kangile dre amine we şebe we dere rad kevin Abdal xawd bine yek tvinge Abdal zeynike de taqine Abdal çabe xu fekir çabe Abdal dünya

xora goger şişte ule bekşine. Dengu bere çe bu rastı beşedin tıfınga bave terrekhde halbe hündüre esdüne derine. Bine nava bave xob gerine. Bave te hapsala kor bu.